azad eden edam imen çeni çov biavan vakam siyavak şnoft ve torak vak dides yav burda vavsın siyavak şnoft ve torak vak.

kırdın, vaatış paça. Yerzi darun şahus mutpına. Hatım vaatçı mı kırdım günah? Girim vazıncı.